Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Saat Kule Meydanı'nda bıçaklı kavga, bir yaralı. Bayburt kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Gün içinde başlayan tartışmanın akşam saatlerinde büyümesi üzerine çıkan arbedede kan aktı. Olayın ardından polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına alırken yaralı hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta Mayıs ayında 38 trafik kazası meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2026 yılı Mayıs ayına ait trafik verilerini açıkladı. Resmi kurumlardan paylaşılan istatistiklere göre, Mayıs ayı içerisinde Bayburt sınırlarında toplam 38 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 23'ü yaralanmayla sonuçlanırken, 15 kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Kent genelindeki kazalarda toplam 40 vatandaş yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bayburt'ta Demirözü Barajı yağışlarla %100 doluluğa ulaştı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklık ve sulama faaliyetleri sebebiyle su seviyesi %30'un altına gerileyen Demirözü Barajı, bu yıl etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla birlikte %100 doluluk oranına ulaştı. Lori Çayı üzerinde kurulu olan ve 62 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, bölgedeki tarımsal üretim, balıkçılık ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Yağışların ardından su seviyesinin maksimum noktaya ulaşması, kuraklık döneminde ortaya çıkan kıyı şeridini yeniden sular altına bıraktı. Bayburtlu Minikler halk oyunlarında Türkiye dördüncüsü oldu. Bayburt Gücü Spor Kulübü halk oyunları ekibi Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Artvin'deki bölgesel grup müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakıp bölge şampiyonu unvanıyla finallere katılan Minikler ekibi sergiledikleri performansta takdir topladı. Meyve ağaçlarında hastalık ve zararlı denetimi yapıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla meyve bahçelerinde saha incelemeleri gerçekleştirildi. Aydıntepe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, bölgedeki verim döneminde olan meyve ağaçlarının gelişim durumunu yerinde değerlendirdi. Ekipler üreticilerden gelen ihbar ve talepler doğrultusunda bahçeleri gezerek kontrol dalı numunelerini inceledi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir. Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kamu Spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada çocuk sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2026 yılının ilk 4 ayında sağlıklı hayat merkezlerimize 96 bine aşkın başvuru gerçekleşti dedi. ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek ABD'nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Tim Akfen, inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.315 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 75 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 82 sent, bir bitcoin 61.918 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.741 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850-360-6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

günlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanına

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Akanlar. Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458-333-2626. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533-233-25 Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Balın en doğal hali... Oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu. Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde düzenlenen operasyonlarda 974 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 381'inin tutuklandığını duyurdu. Rekabet Kurulu Kast Ajansları Derneği ile Kast Ajansı ve Menajerlik sektöründe faaliyet gösteren 36 teşebbüse 42.163.586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada çocuk sanık E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılının ilk 4 ayında sağlıklı hayat merkezlerimize 96 bine aşkın başvuru gerçekleşti dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devreye gezen Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek ABD'nin bu saldırıya karşılık vermesi gerektiğini bildirdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6.315 lira 7 kuruş, Amerikan doları 46 lira 11 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 75 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 82 sent, bir bitcoin 61.918 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.741 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
7: Top 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok

0: çaldığımız 20 hit şarkıda. İlk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz. Dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
0: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan. Hileli.
1: 4 numara.
3: Senden kaçamadım. İyi ki bırakmadın peşim.
0: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Saat Kule Meydanı'nda bıçaklı kavga, bir yaralı. Bayburt kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Gün içinde başlayan tartışmanın akşam saatlerinde büyümesi üzerine çıkan arbedede kan aktı. Olayın ardından polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına alırken yaralı hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta Mayıs ayında 38 trafik kazası meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2026 yılı Mayıs ayına ait trafik verilerini açıkladı. Resmi kurumlardan paylaşılan istatistiklere göre, Mayıs ayı içerisinde Bayburt sınırlarında toplam 38 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 23'ü yaralanmayla sonuçlanırken, 15 kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Kent genelindeki kazalarda toplam 40 vatandaş yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bayburt'ta Demirözü Barajı yağışlarla %100 doluluğa ulaştı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklık ve sulama faaliyetleri sebebiyle su seviyesi %30'un altına gerileyen Demirözü Barajı, bu yıl etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla birlikte %100 doluluk oranına ulaştı. Lori Çayı üzerinde kurulu olan ve 62 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, bölgedeki tarımsal üretim, balıkçılık ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Yağışların ardından su seviyesinin maksimum noktaya ulaşması, kuraklık döneminde ortaya çıkan kıyı şeridini yeniden sular altına bıraktı. Bayburtlu Minikler halk oyunlarında Türkiye dördüncüsü oldu. Bayburt Gücü Spor Kulübü halk oyunları ekibi Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Artvin'deki bölgesel grup müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakıp bölge şampiyonu unvanıyla finallere katılan Minikler ekibi sergiledikleri performansta takdir topladı. Meyve ağaçlarında hastalık ve zararlı denetimi yapıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla meyve bahçelerinde saha incelemeleri gerçekleştirildi. Aydıntepe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, bölgedeki verim döneminde

0: olan meyve ağaçlarının gelişim durumunu yerinde değerlendirdi. Ekipler üreticilerden gelen ihbar ve talepler doğrultusunda bahçeleri gezerek kontrol dalı numunelerini inceledi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyindi. Harika bir çarşamba gününde haftanın tam merkezinde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 10 Haziran'ı göstermekte. Güzel bir program hazırladık sizlere. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız'ın Instagram adresim. Program süresi boyunca bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Efendim harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Şimdi 1930 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kupalarında futbolcular 54 kez hat-trick yapmış. Uruguay'da ilk gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi ekip kupaya uzanırken turnuvada bir maça 3 gol atmayı başaran tek oyuncu Amerika Birleşik Devletleri forması Bert Pennington olmuş. Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapmayı başaran tek Türk oyuncu ise Burhan Sargın olarak tarihe düşülmüş. Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yendiği mücadelede 3 gol atmayı başaran Sargın adını Dünya Kupası tarihine yazdırmayı da başarmış. Organizasyondaki son hat-trick ise Mbappe'den geliyor. Fransız futbolcu Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde 3-3 biten Arjantin mücadelesinde 3 gole imza atıyor. Mbappe'nin hat-trick yapmasına karşın finali maçta 2 gol kaydeden Messi'nin forma giydiği Arjantin penaltı atışı sonucunda 4-2 kazanarak kupaya uzanıyor bu arada. Evet, duyduk duymadık demeyeyim. Devam ediyoruz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyor birlikteliğimiz. Yaz ayları geldi malum, orman yangını riski de arttı. Uzmanlar son dönemde etkili olan yağışların ardından orman yangınları açısından dikkat çeken bir uyarıda bulunuyorlar. Yağışların ormanlarda ve kırsal alanlarda yoğun bir örtü otu oluşturduğunu belirten uzmanlar, yaz sıcaklarının etkisiyle bu otların ciddi bir yangın riski oluşturabileceğini de söylüyorlar. Uzmanlar bu riskin önüne geçmek için kapsamlı bir temizlik seferberliğinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Evet, asıl mücadele yangın çıktıktan sonra değil, yangın çıkmadan önce verilmeli. Okullarımız, üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız ormanlarımıza temizlik seferberliğine destek vermeli. Herkes bulunduğu bölgede çevre temizliği konusunda sorumluluk almalı. Özellikle bu kuruyan otların temizlenmesinin önemi büyük. Evet, devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
6: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, Tuğba Yurt yolun sonu bizlerle birlikteydi. Hanımlar, beyler, prostat kanserinde tedavi erken başlamanın önemine dikkat çekiyor uzmanlar. Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu, kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer aldığını işaret ediyorlar. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. 70 yaş üzeri erkeklerin %50'sinde, 90 yaş üzerindekilerin de hemen hemen hepsinde mikroskobik düzeyde prostat kanseri tespit ediliyor. Hastalığı 50 yaşından genç bireylerde sık rastlanmıyor. Bu yüzden erken teşhis, 50 yaşın üstündeki erkeklere prostat kanseri taraması öneriliyor. Yapılan çalışmalar hastaların yaklaşık %15'lik bir bölümünde diğer aile üyelerinin de prostat kanseri öyküsü olduğunu ortaya koyuyor efendim. Şimdi gece sık idrara çıkma ve idrarda zorlanmaya dikkat diyor uzmanlar. Evet, özellikle geceleri sık idrar çıkma ihtiyacı, idrar yapmaya başlarken ya da durdururken zorlanma gibi durumlar varsa mutlaka bir kontrol edilmeli diyor uzmanlar. Tedavi gecikirse hastalık ilerliyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, Onur Mete, Nazlanma şimdi bizlerle.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Onur Arıcan'ın ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Ben yoldan gönüllü çıktım dinledik. Efendim, girdikleri her odanın enerjisini değiştiren aurası ile etrafındaki herkesi büyüleyen ve adeta gizli bir çekim yasasıyla doğan 3 burçtan bahsetmek istiyorum sizlere. Evet, ilk sırada aslan burçları var. Bir aslan burcunun bir ortama girip de fark edilmemesi neredeyse imkansız. Güneş tarafından yönetilen bu burç doğuştan gelen bir özgüven ve sıcaklıkla dolu. İkinci sırada ise evet, akrepler var. Gizemli ve hipnotik çekimleri var efendim akreplerin. Eğer bir odada hiç konuşmadığı halde herkesin gözünü üzerinden alamadığı biri varsa o büyük ihtimalle bir akreptir arkadaşlar. Dikkat! Ve üçüncü sırada teraziler var. Zarafet ve uyumun simgesi biliyorsunuz. Venüs'ün yani güzellik ve aşk gezegeninin çocukları olan teraziler büyüleyiciliği en soft, en naif şekilde başaran burçmuş. Evet, onların çekim gücü yüksek sesle bağırmaz, zarafetle, tatlı dille ve eşsiz estetik anlayışıyla kendini gösteriyor efendim. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, müzik diyoruz ve şimdi Suel Roman bizlerle.

Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim şimdi sosyal medyada gezinirken karşına çıkan bir paylaşım yıllardır kapattığını düşündüğün bir defteri yeniden açabilir. Yani eski sevgilinin evlendiğini ya da nişanlandığını gösteren bir paylaşımdır bu. Sen belki de yeni bir ilişkinin içindesin ama bu paylaşım sende adını koyamadığın çok garip duygular uyandırabiliyor. Kıskanabilirsin, öfkelenebilirsin, şaşırabilirsin veya içini garip bir hüzün kaplayabilir. Bunların hiçbiri anormal değil. Rahat ol, böyle hissettiğin için şu an hayatında var olan kişiye de haksızlık etmiyorsun. Peki böyle bir haberi aldığınızda hangi aşamalardan geçiyorsunuz? İlk olarak tabii ki şaşkınlık. Gerçekten doğru mu diye tekrar tekrar kontrol ediyorsun. Sağa sola telefon edip haberi doğrulatmaya çalışıyorsun. Sonra onların mutlu görünmesi seni rahatsız edebilir. Aman dikkat, hırsına öfkene yenilme. Onu arama, ağzına geleni söyleme. Sonra yeni sevgilisiyle kendini kıyaslayabilirsin ya da onun yerinde ben olmalıydım diye düşünebilirsin. Neden önce o hayatını yoluna koydu sorusu da zihnini meşgul edebilir. Geleceğe dair ümitsizliğe de kapılabilirsin. Ve tabii onun kadar mutlu olamayacağını ya da hiç evlenmeyeceğini düşünebilirsin. Birlikte yaşadığınız güzel anılar gözünüzün önünden geçer. Keşke öyle davranmasaydık diyebilirsin. Ve yaşadığınız ilişkinin sorunlu taraflarını hatırlayıp hayatındaki yeni kişiyi onu da mutsuz edecek diyebilirsin. Evet, sonra bir kararsızlık da olabilir. Onun için seviniyor musun yoksa beddua mı ediyorsun gibi. Ama her zaman bir seçenek olarak bir yerlerde olduğunu düşünüyordun değil mi? Artık böyle bir seçenek yok. Rahat diyebilirsin. Evet, bu da yine yaşayacağınız duygulardan bir tanesi. Ve son olarak da tabii kabullenme aşaması var. Peki ne yapmalı? Evet, bir zamanlar hayatını paylaşmayı düşündüğün kişinin başkasıyla evlenmesi ya da nişanlanması kalbini sızlatabilir. Bu hala onu aşık olduğun anlamına gelmez. Sadece geçmişin önemli bir parçasıyla yüzleşiyorsun. Tebrik edebilirsin. Arkadaşlarınla konuşabilirsin. Sınırlar belirleyebilirsin. Olumsuz yorum yapma. Takibi bırak ve sevgilini bu işe karıştırma. Kendini de kıyaslama. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

0: Abdülkadir Uraloğlu Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1.022.658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular dedi. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. ABD Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61.173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

gençlik ve orta yaş döneminde insanların hayatı büyük ölçüde sorumluluklar etrafında şekilleniyor. İşte çocuklar, iş hayatı, evlilik, aile büyükleri sonu gelmeyen bir yetişme hali. Bu dönemde insanlar çoğu zaman kendilerini ikinci plana atıyor. Hatta bazen tamamen unutuyorlar. 50'li 60'lı yaşlardan sonra ise başka bir muhasebe başlıyor. İnsan zamanın sınırsız olmadığını daha net fark ediyor ve yapmak istedikleri, yapamadıkları, erteledikleri ve kalan zaman. Uzmanlar buna zaman ufkunun daralması diyor. Yani kişi hayatın sonsuz olmadığını ilk kez duygusal olarak da hissetmeye başlıyor. İşte bu noktada öncelikler değişiyor. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine kendi huzuruna odaklanan insanların sayısı artıyor. Kalabalık ortamlardan da uzaklaşıyorlarmış. Şimdi bu konuya birazdan devam edeceğim az sonra. Ama önce müzik diyoruz ve Cem Belevi bizlerle.

Duyduk Duymadık Demeyince birlikteliğimiz devam ediyor. Zeynep Dizdar'ın hemen ardından Murat Uyar İşbirliği ile Kör Kurşun dinledik. Şimdi zaman geçtikçe 50'li yaşlardan sonra acaba daha mı çok bencilleşiyoruz demiştim. Uzmanların yorumları vardı. Daha seçici arkadaşlıklar kuranlar, buradan devam edeceğim, bir virgül koymuştum. Daha seçici arkadaşlıklar kuranlar, evet, sırf bir başkası kırılmasın diye istemediği şeyleri yapmaktan artık vazgeçenler. Gençlerin bazen bencillik olarak gördüğü davranışların bir kısmı aslında bu işte. Evet, ama madalyonun diğer yüzü de var. Çünkü her değişim olgunlaşma anlamına gelmiyor. Bazı insanlar gerçekten daha katılaşıyor. Daha tahammülsüz hale geliyor. Daha çok ilgi bekliyorlar. Daha az vermek, daha çok almak istiyorlar. Özellikle yalnızlık hissi, sağlık sorunları, emeklilik sonrası yaşanan kimlik değişimleri ve sosyal çevrenin daralması bu eğilimi güçlendirebiliyor. Yani mesele sadece yaş değil. Yaşın nasıl alındığı ve yaşandığı. Gençlerle yaşça büyük insanlar arasındaki çatışmanın önemli sebeplerinden biri de bu zaten. Gençler bazen büyüklerini fazla kendine odaklı buluyor. Büyüklerse gençlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Aslında iki tarafta haklı olabiliyor çünkü hayatın farklı dönemlerinde insanın ihtiyaçları da değişiyor. Ama unutmayalım, önce ben demekle sadece ben demek arasında önemli bir fark var. Asıl mesele de bu bence. Çünkü insan belli bir yaştan sonra biraz daha kendisini düşünmeye başlıyor olabilir. Ama bunu yaparken başkalarını tamamen unutuyorsa mesele yaş değil, karakter oluyor. Yok, eğer kendisine de yer açıyorsa belki de buna bencillik değil, hayat tecrübesi demek gerekiyor, değil mi? Evet, müzik diyoruz ve Sezen Aksu'dan Canım Olmaz ki şimdi radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim Dilan Engin Polat çiftinin koruması ailenin tatil yaptığı Çeşme'de vurularak hayatını kaybetti maalesef. Aynı zamanda Engin Polat'ın da akrabasıymış Can Polat. 4 çocuk babası. Çete yakın hesaplardan yapılan paylaşımlarda olayın Daltonlar tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Zaten Engin Polat da tehdit edildiğini doğruladı. Korumayı öldüren katil ailenin yerini sosyal medya paylaşımlarından öğrendiğini söylemiş. Yani Polatları yakan yine gittikleri yerden, restorandan, otelden paylaşım yapmaları olmuş. Ya madem böyle tehdit altındasın, niye hala paylaşım yaparsın demiyoruz tabii. Çünkü bunlar Polatlar değil mi? Duramıyorlar, tutamıyorlar kendilerini. İşin vahim yanlarından biri de çocuklardan birinin olay sırasında korumanın yanında olması. Her şeye şahit olması bir yana, çocuğa da bir şey olabilirdi. Daha öncekilerden ders almadıkları gibi bu olaydan da hiçbir ders çıkaracaklarına inanmıyorum bu çiftin. Olayın gazı söner sönmez yine aynen devam edecekler bildikleri gibi. Bari babasız kalan o 4 yetimin masraflarını karşılasalar değil mi? Evet hanımlar beyler devam edelim.

Türkiye'de en çok sevilen kahvaltı yöntemlerinden biri sıcacık bir poğaça ve tavşan kanı çayı içmek değil mi? Sabahları özellikle kısıtlı zamanlarda bir an önce karnımızın doyması için kolay bir kaçamak oluyor bizler için. Fakat bu lezzetli yüksek kahvaltı yönteminin hiç farkında olunmayan zararları da var. Sağlıksız bir sabah kahvaltısı yapmak günün geri kalanında enerji düşüklüğüne ve yorgunluğuna yol açıyor. Hani eğer diyorsanız ki enerjim çok düştü, işte çok yorgun hissediyorum kendimi, sebebi bu olabilir. Yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalarla dolu bu tür kahvaltılar kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden oluyor. Bu da konsantrasyon bozukluğu ve açlık krizlerine sebep oluyor efendim. Şimdi poğaçalar beyaz undan yapıldıklarından dolayı lif açısından oldukça düşük içeriğe sahipler. Lif sindirim sistemi sağlığı için büyük bir önem taşıyor ve tokluk hissi sağlıyor. Liften yoksun bir beslenme düzeni ise sindirim sorunlarına ve düzensiz kan şekeri seviyelerine neden oluyor. Şimdi poğaçalar vitamin ve protein, mineral bakımından da etkisiz. Sağlıklı bir kahvaltının vücudun ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerini içermesi gerekiyor malum. Fakat poğaça gibi besin değeri düşük yiyecekler bu ihtiyacı maalesef karşılamıyor. Tabii kötü kolesterol seviyelerini de yükseltiyor. Hastalıkların da önünü açıyor. Kan şekerini yerle bir ediyor. Yerken bir kez daha düşünmek gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek ve sağlığımız en büyük hazinemiz.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Az önce madem sağlıklı bir güne başlamak için sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalıdır poğaçalar? Börekler, çörekler nasıl aslında sağlıksız bir güne başladığımızın işaretidir diye açıklama yaptık. Oradan devam edelim. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve yaşam süresini uzatmak doğru beslenme alışkanlıklarıyla mümkün. Bir kez daha hatırlatalım. Bilimsel araştırmalar bazı besinlerin uzun ve sağlıklı bir yaşamı desteklediğini gösteriyor. İşte ömrü uzatan ve sağlığınızı destekleyen bazı besinleri araştırdım sizler için. Onlardan bir tanesi yaban mersini. Kahvaltılarda yoğurt veya yulaf ezmesini ekleyebilirsiniz. Ara öğünlerde atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz. Onun dışında somon haftada 2-3 kez ızgara, fırın veya buğulama şeklinde tüketebilirsiniz. Tabii Balamir, bu ekonomide biz eve zor gidiyoruz. Somonu nereden bulalım da diyebiliyorsunuzdur muhtemelen. Ceviz, yine günlük olarak bir avuç ceviz tüketmek sağlığımız için önemli. Salatalarınıza veya yoğurtlarınıza ekleyebilirsiniz. Ceviz, omega 3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar açısından zengin bir besin. Yeşil çay ki tüketirken dikkat edin, eğer yüksek tansiyon hastasıysanız tansiyonunuzu yükseltebilir. Günde 2 fincandan fazla tüketmemekte fayda var. Hatta eğer tansiyon hastasıysanız lütfen hekiminize başvurarak tüketiniz. Duyduk duymadık demeyin. Devam edeceğiz. Birazdan veda için karşınızda olacağım. Bu arada sarımsak ve brokoli de yine sağlığımız için önemli besinler arasında. Bundan da bahsedelim hemen.

0: Sadece nasıl böyle?
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın keyifli bir perşembe gününde buluşmak üzere. Ben Balamir Yıldız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Saat Kule Meydanı'nda bıçaklı kavga, bir yaralı. Bayburt kent merkezinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Gün içinde başlayan tartışmanın akşam saatlerinde büyümesi üzerine çıkan arbedede kan aktı. Olayın ardından polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına alırken yaralı hastaneye kaldırıldı. Bayburt'ta Mayıs ayında 38 trafik kazası meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 2026 yılı Mayıs ayına ait trafik verilerini açıkladı. Resmi kurumlardan paylaşılan istatistiklere göre, Mayıs ayı içerisinde Bayburt sınırlarında toplam 38 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu kazaların 23'ü yaralanmayla sonuçlanırken, 15 kaza ise maddi hasarla atlatıldı. Kent genelindeki kazalarda toplam 40 vatandaş yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bayburt'ta Demirözü Barajı yağışlarla %100 doluluğa ulaştı. Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen yıl kuraklık ve sulama faaliyetleri sebebiyle su seviyesi %30'un altına gerileyen Demirözü Barajı, bu yıl etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki yağışlarla birlikte %100 doluluk oranına ulaştı. Lori Çayı üzerinde kurulu olan ve 62 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, bölgedeki tarımsal üretim, balıkçılık ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Yağışların ardından su seviyesinin maksimum noktaya ulaşması, kuraklık döneminde ortaya çıkan kıyı şeridini yeniden sular altına bıraktı. Bayburtlu Minikler halk oyunlarında Türkiye dördüncüsü oldu. Bayburt Gücü Spor Kulübü halk oyunları ekibi Kütahya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Artvin'deki bölgesel grup müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakıp bölge şampiyonu unvanıyla finallere katılan Minikler ekibi sergiledikleri performansta takdir topladı. Meyve ağaçlarında hastalık ve zararlı denetimi yapıldı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla meyve bahçelerinde saha incelemeleri gerçekleştirildi. Aydıntepe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, bölgedeki verim döneminde olan meyve ağaçlarının gelişim durumunu yerinde değerlendirdi. Ekipler, üreticilerden gelen ihbar ve talepler doğrultusunda bahçeleri gezerek kontrol dalı numunelerini inceledi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Mamer Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
2: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
2: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
3: 2 numara.
2: Geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
3: Bir numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
8: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık.
9: Duymadık demeyin sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun.

0: Mesut'un gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Bolamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Hande Yener ve Madrigal düet çalışması Ego müzikseverlerle buluştu biliyorsunuz. Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan egosal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı net tavrıyla dinleyicilerin hislerine rehber olmaya geldi diyebiliriz. Sözleri Hande Yener, Anıl Erdem, Cevizci, Goko ve Sanlı Akkün imzası taşıyan şarkının müziği Misha ve Goko'ya, ses tasarımı ise vokal ve mixi ise başarılı sanatçı Ozan Bayraş'a ait.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada Hande Yener ve Madrigal'den Ego dinledik. Geldik 19 numaraya. Dağılıyorum olaysız. Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor diyebilirim. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor. Yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor aynı zamanda şarkı. Söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan Dağılıyorum Olaysız'ın prodüktörlüğünü Sabi Saatel üstleniyor. Şarkı bu hafta listemizde 19 numarada.

0: 25 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet, 18 numarada Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıran'dan Bitmedi senelerce dinledik. 17 numaradaysa Zeynep Bastık'tan Misafir vardı. 16 numaradayız. Pop müziğin güçlü erkek vokalleri arasında yıllardır zirvedeki yerini koruyan Berkay. Yeni single çalışması Aslanlar Doğuyor'la dinleyicileriyle buluştu. İnanırım, Gel Gel Benim Hikayem, İki Ece ve Karnaval gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı yeni çalışmasıyla bir kez daha yazın en çok konuşulan isimlerinden olmaya hazırlanıyor. Sözde müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan Aslanlar Doğuyor, düzenlemesi Erhan Bayrak tarafından yapılan, yüksek temposu, modern melodisi ve kısa sürede hafızalara kazınan nakaratıyla dikkat çekenler arasında.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Zinet Salih. En kötü ihtimalle dinledik. 14 numarada ise Aydın Kurtoğlu'ndan Sonundayız Yolun dinledik. Evet, Aydın Kurtoğlu yayınladığı her projesiyle milyonlara ulaşan başarısını yeni çalışması Sonundayız Yolun'la sürdürüyor. Kendine özgü tarzı ve enerjisiyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı bu kez dillere dolanmaya aday. Güçlü ve çarpıcı bir şarkıyla müzikseverlerin karşısında. Şarkı ilk andan itibaren dinleyiciyi etkisi altına alan melodisi ve akılda kalıcı nakaratıyla dikkat çekenler arasında. Söz ve müziği Muhammed Ali Beşiktaş imzası taşıyan şarkı, duygusal yoğunluğu ve çarpıcı anlatımıyla kısa sürede geniş kitlelerin favorisi oldu. Ve 13 numaradayız. Altay Kainat Şahit, haftanın 13 numarası. Ne

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 20.

Pop 20 devam ediyor bir hafta boyunca. En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan Benden Sorulur dinledik. 11 numaradaysa Bengü'den Bir Ümit Sayın şarkısı olan Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Nazan Öncel ve Sezen Aksu bir düet şarkıda buluştular biliyorsunuz. Sonrasında ise iki büyük ozanın arası belki de üçüncü kişiler tarafından biraz açıldı. Biz iki büyük sanatçının arasındaki sorunları en kısa sürede çözüleceğine inanarak Erkeklerde Yanar şarkısını 10 numarada dinliyoruz.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada. Bu hafta gerileyen isim Hande Ünsal, Halim dinledik. 8 numarada ise Derya Ulu, Hani isimli şarkısını dinledik. Emre Ünal'ın objektifine poz veren Ulu, yeni tarzı ve güzelliğiyle dikkat çektiğini belirtmeden geçemeyeceğim. Şarkının klip senaryosunu yazan Derya Ulu, kreatif direktörlüğünü de kendi üstlendi bu arada. Bir ayrılığın anlatıldığı şarkının klibinde Derya, ayrılık sürecinde olan bir kadının gün geçtikçe yaşadığı değişimi canlandırıyor. Sözlerine Derya Ulu'nun, müziğine ise Asil Gök'ün imza attığı şarkının düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker yaptı. 8 numarada dinledik. 7 numaradaysa ikilem Tuğba Yurt, İçiyorum Ederimize. Şimdi sizlerle.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Emre Fel'den Bir Güldün dinledik. 5 numaradaysa Sıla Hayran vardı. Geldik 4 numaraya. Ersay Üner'in 24 Nisan'da yayımlanan 11 yeni şarkıdan oluşan Ruh Hastası isimli yeni albümün ilk single çalışması Olacak Gibi Değil. Herkesin dilinde. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi tabii ki Ersay Üner imzalı. Bu hafta şarkı listemizde 4 numarada.

0: Halloween olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki dinledik. 2 numarada ise Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. İyi adres.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı. İhmali olan arkadaşımız varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. İstanbul merkezli 4 ilde son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 110 şüpheliden 15'i tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda Yunanistan'dan getirildiği belirlenen bir teknede 764 kilogram skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. Spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce playoff'u garantileyen Ay Yıldızlı ekip grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi. Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kağan'la vedalaşan Sarı Kırmızılılar da futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi. Team Akfen inşaat sporcusu milli yüzücü Meriç Uygun, Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada derece elde ederek açık yaş Türkiye şampiyonu oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6183 lira 86 kuruş, Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 81 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 11 sent, bir bitcoin 61 bin

0: 173 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.663 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lar şarkılarına yer verdiğimiz Retro başlıyor. Ben Eylem, bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Ege'den Hurma Gözlüm'ü dinleyerek başladık bugünkü programımıza ve Fatih Erkoç, Sultanım'la

Güzel bir gün yaşıyorsunuzdur. 90'lar yine kafamızda dönmeye devam ediyor. Levent Yüksel ve ilk albümü 93'te çıkarmıştı. 7'den 70'e herkesi kendine hayran bırakan 90'lar Türkçe popunun da en önemli isimlerinden bir tanesi. Şarkıcıdan İstanbul'u dinledik ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Ne varsa bende var diyecek.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Serdar Ortaç ve ilk çıkış şarkılarından bir tanesi Karabiberimi çalıyorum sizlere. Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Nehir Gözüm şarkısını okudu ve şarkının sonunda bir de itirafta bulundu. 20'li yaşların başında Cansu Dere'ye platonik olarak aşıktım, hatta Nehir Gözüm onun için yazmıştım dedi. İlginç bir itiraf değil mi? Nazan Öncel'le devam ediyoruz. Aşk beklemez.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458-222-1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

FM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz uniefm.tr. Retro devam ediyor.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.
3: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: 90'lı yıllar sadece müzikal anlamda değil, sinema sektörü içinde nitelik olarak oldukça verimliydi. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi ünü dünya çapında yayılan yönetmenlerin ortaya çıktığı bu yıllarda 7. Sanat'ta gerçekten bir değişim içerisindeydi. 90'lı yılların Türkiye'sine bir bakış atmak isteyenler için o birkaç filmi de hatırlatmak istiyorum. Mesela 90 yılına ait Tunç Başaran, Piyano Piyano Bacaksız. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni yıl 1990 ve yönetmen Yavuz Turgul. Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu yine 90 yılına ait Engin Ayça'nın yönetmenliğinin üstlendiği film. Ama benim en çok unutamadığım Gece Melek ve Bizim Çocuklar. 93 yılına ait Atıf Yılmaz'a ait bir film.
1: Ne olur aç kapıyı.
0: Söz Sertab Erener'de, şarkımızsa Yanarım Olacak.

0: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Suat Sunay'a ait. 1994 yılından. Sevgi mi aşk mı bu? Hadi anlat. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ünefem ve Bayburt Üniversitesi ortak yayını Bilimden herkese merhabalar. Ben Talat Sakı. Uzun bir aranın ardından yeniden mikrofon başındayız ve bugün oldukça ilgi çekici bir konuyla karşı karşıyayız. Bilimde bu hafta teknolojinin günlük hayatımızdaki sorunlara nasıl çözüm üretebildiğini konuşacağız. Hepimizin trafikte ya da otoparklarda karşılaştığı bir durum vardır. Aracın sahibi lazım olur ama ulaşamazsınız. Bir araç yolu kapatmıştır, farı açık kalmıştır ya da küçük bir kaza yaşanmıştır fakat iletişim kurmanın pratik bir yolu yoktur. Peki, dijitalleşen bir dünyada bu sorun teknolojiyle çözülebilir mi? Bir plaka, güvenli bir iletişim anahtarına dönüşebilir mi? Kişisel bilgileri paylaşmadan araç bilgileri birbirine ulaşabilir mi? Üstelik bu fikir bir üniversite öğrencisinin girişimi olarak ortaya çıkıp Türkiye'nin ilk ve tek dijital plaka sistemine dönüşebilir mi? Bu akşam tüm bunları ve daha fazlasını konuşacağız. Kıymetli konuğumuz Bayburt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi ve tabii ki Parkcım uygulamasının geliştiricisi İdris Karateke bizlerle birlikte. Bizler hazırız, sizler de hazırsanız Bilim başlıyor. Sayın Karateke, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Biraz heyecanlıyım demiş. Çok sağ olun.
0: Sizleri burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Şöyle, ben tabii programı inceledim. Uygulamayı indirdim, bir baktım. Dedim ki program öncesinde birazcık dersime çalışayım. Ben biraz dersime çalıştım ama tabii ilk defa karşılaşıyoruz. Sizi tanımak konusunda dersimize çalışamadık. Dilerseniz öncelikle sizi tanımakla başlayalım. İdris Karateke kimdir?
1: Çok teşekkürler bana bu yayında yer ayırdığınız için. Ben İdris Karateke, yaklaşık 19 yıldır bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Şu anda akademik kariyerime Bayburt Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ana bilim dalında tez yüksek lisans yapıyorum yapay zeka alanında.
0: Çok güzel. Ben de malum Bayburt Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Bir ortak noktamız daha çıkmış oldu bu vesileyle. Şimdi bir uygulama yapılmış, Parkcım uygulaması. Siz de bu uygulamanın gelişiminde ve oluşumunda ana fikir sahibi oldunuz. Evet. Tabii her girişimin arkasında gerçek bir problem vardır aslında. Yani baktığımızda. Şimdi haliyle işin içerisinde olmanız, projenin çıkışında nasıl bir rol oynadı? Yani aslında şunu merak ediyorum. Birazcık uygulamayı tanımadan önce bir hikayesini dinleyelim. Parkcım'ın çıkış hikayesini sizde harekete geçiren olay tam olarak neydi? Nasıl başladı?
1: Hepimizin günlük hayatta yaşadığı çok yaygın kronik problemler bulunmakta. İşte bunlardan bir tanesi mesela aracımızı acil bir iş için bir yere bırakıyoruz ve o arada hani o aracın yanından ayrılabiliyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bize insanlar nasıl ulaşacaklar? Yani emniyet aracılığıyla ulaşmak tabii ki bizim istediğimiz bir şey değil. Onları meşgul etmek istediğimiz bir şey değil. Ya aracımızın ön camına numaratör bırakıyoruz. Evet. Ya da işte oraya bir kağıt yazıp bırakma gibi bir yola giriyoruz. Tabii bu anlamda bunun da bazı getirdiği riskler var. Yani nedir işte? İnsanların kişisel verilerinin gizliliği burada tek ifşa olmakta.
0: Doğru.
1: Burada, yani insanların belki ileriki zamanlarda taciz edilmesine de yer
0: olası bir durum.
1: Olası bir durum. Yani dolayısıyla biz bunun önüne nasıl geçebiliriz diye düşünmüştüm. Bu aslında uygulama 2 yıllık bir yani 1 yıllık bir fikir süreci. Hı hı. Arkasından da 1 yıllık bir yazılım çalışmasının emeği olarak ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Ama burada bu uygulamada yani yapmaya tabii ki bir fikir olarak da aklıma geliyordu. Böyle bir çalışma yapmak. Ama yarın olsun böyle bir uzatma oluyordu. Ama bir gün bir haberlerde şunu gördüm yani. Bir araç konteynerin yanında ve konteynerde yangın çıkmış. Artık kim yakmış bilmiyorum ama orada yangın çıkmış. Araca sıçramak üzere. Belki bir araç sahibine orada 1-2 dakikalık fırsat verilse, belki evet, önceden haber olsaydı, belki de gelip aracını kurtaracaktı. Kendimi onun yerine koydum. Yani direkt bu şekilde başladı aslında.
0: Çok ilginç.
1: Evet. Ve aracın yandığını görünce çok üzüldüm. fikir yani daha öncesinde oluşmuştu. Bu haber beni o kadar etkiledi ki ben dedim ki İdris sen bugün bunun bir an önce yazılımına başlıyorsun ve bunu yapman gerekiyor. Bugün başlamasın dedim yani.
0: Ya çok güzel gerçekten aslında baktığımızda bu hassas düşünceyi bütün toplumun benimsemesi gerekiyor. İnşallah tabii biz parkcım diyoruz ama birazdan belki dinleyicilerimiz bunu ilk defa duyuyorlardır. Konuşacağımız konuyu birazdan ilk defa da duyacaklar zaten. Çünkü detaylarını anlatmaya başlayacağız. Detaylarını konuşacağız. Parkcım nasıl çalışır? İşte insanlar neden bu sisteme güvenmeli gibi bir takım sorularım olacak. Çünkü son dönemde baktığımızda mesela girizgah yaptığınızda dediniz ki numaratörler bırakılıyor ama bir taciz evet. olayı olabilir. Ya da evet. sürekli bir yani rahatsızlık verme duygusu oluşturabilir insanlarda.
1: Kesinlikle. O yüzden kesinlikle.
0: Hikayeniz de çok kıymetli. Bayramın 3. gününde Diyarbakır'a gittik hocam.
1: Evet.
0: Arabamızın yanına hemen bir araba park etmişler. Yaklaşık 20 dakika, 30 dakika bekledik. Gelmedi. Bütün esnafa sorduk. Kimse bilmiyor. Artık en son dayanamadık. Polisi aradık. Dedik ki yani böyle böyle bir durum var. Tabii inşallah ilerleyen zamanda parkcım tüm Türkiye'de çok aktif kullanılan bir uygulama olursa o zaman 112'yi arayıp acil servisleri hiç rahatsız etmeye de gerek kalmayacak. Buradan işlemimizi çözmüş olacağız.
1: İnşallah yani hedefimiz.
0: Evet önünde. Baktığımızda bir problem var, bir sorun var ve biz bu sorunun çözümü için bir hamle attık, yaptık. Evet.

0: Sadece plaka bilgisini girdiği anda bir kişi, bizim ona plaka bilgisi üzerinden ulaşmamız olabilmeli yani. Böyle bir şeyin mümkün olabilmeli dedim. Evet. Ve buradan yola çıkarak insanlarımız şu anda herkes uygulamayı indirip sadece plaka bilgisini girmeleri yetiyor. Yani bu şekilde başka bir şey istemiyoruz yani. Tek yapması gereken şey plaka bilgisini girmesi, kendisi bildirim almak için. Evet. Zaten bildirim almak isteyen kişi herhangi bir şey yapmasına zaten gerek olmuyor. Sadece uygulamayı indirip giriş yapması yeterli.
1: Anladım. O şekilde. Yani burada tabii güven önemli.
0: Evet.
1: Peki. Yani biz numaralar önemli diyoruz, hassas bir konu ama evet, bazen plakalar da hassas bir bilgi konusu olabiliyor hocam. Evet. Şuna bakıyorum. İnsanlar neden bu sisteme güvenmeli sizce?
0: Yani insanlar neden buna güvenmeli? Evvela hani zaten şöyle şu şekilde düşündüm yani. Bizim plaka zaten herkesin ulaşabildiği bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim burada yani birilerinin verisini alıp başka bir yere gönderme, paylaşma gibi bir derdimiz, niyetimiz, böyle bir şey yok. Dolayısıyla insanlarımız rahatlıkla verilerinin şifrelenerekten sisteme kaydedilmesi, sadece bir plaka bilgisinin üzerinden işlem yapılıyor olması yani yeterince inşallah güvenli hissetlenmelerini sağlar diye düşünüyorum. Yani.
1: Anladım. Yani aslında bizim amacımız burada insanların birbirine iletişim numaraları olmadan yani bir kesinlikle problemin olduğunu hissettirerek ulaşması.
0: Kesinlikle yani plaka bilgisi üzerinden biz bu araçla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Araç sahibine ulaşmak istiyoruz. Tabii bu anlamda ileriki süreçlerde bahsedeceğiz tabii ki ama çok boyutlu bir programımız olduğunu herkes görecek.
1: Anladım.
0: Yani sadece bu bir araç sahiplerini sadece araç sahiplerini ilgilendiren bir boyut değil yani. Aslında bütün herkesi ilgilendiren boyutlarını görmüş olacağız.
1: Tam olarak işte bunu soracaktım. Tabii parkcım uygulaması, şimdi benim arabam yok hocam.
0: Evet.
1: Yalnızca araç sahiplerini mi ilgilendirecek yoksa şehir yaşamına da bir katkı sunmayı mı planlıyor?
0: Yani şu şekilde. Şimdi biz yani programa ilk bakışta insanlar şunu diyor. Benim aracım yok.
1: Evet.
0: Ya tabii ki biz bu uygulamayı yaparken dedim ya bir yıllık bir fikir süreci var. Aslında çok basit bir altyapısı yok. Bir yıllık süreçte
1: evet,
0: ben bunu nasıl yapılabileceğini düşündüm. Altyapısını nasıl zenginleştirebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla her şeyini düşünerekten gittim ve dedim ki sadece aracı olanlar mı indirip kullanacaklar bu uygulamayı diye
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet
0: yani.
1: Doğru.
0: Bu şekilde yapmak aslında yani kullanıcıları kısıtlamak olurdu. Bu yelpazeyi daha da genişletmek istedik ve burada hani zaten biz burada işte emniyet arıyoruz ya da oraya bir numara bırakıyoruz. Biz bunun dışına da çıkmak istedik. Yani insanlarımız gönül rahatlığıyla isteyen kişi bu araç sahibine ulaşabilsin. Yani mesela sizin aracınız yok ama bu bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma programı. Dolayısıyla hı hı, siz bir aracın yanından geçerken insaniyetlik adına ona yardımcı olmak istiyorsanız o araç sahibine, dolayısıyla burada aracınızın olup olmamasına bakmıyoruz. Sadece
1: anladım,
0: araç sahibi bildirim alma noktasında tabii ki oraya şey yapıyor, üyelik yapıyor ama şu da var yani baktığımız zaman tabii belki ileriki süreçte yine dediğim gibi bahsederiz. Yani bir aile boyu hizmette var burada.
1: Oraya geleceğiz.
0: Evet.
1: Şimdi tabii anladık yani burada bir şehir yaşamına da bir katkı sunmayı planlıyoruz. Yani nihayetinde bazen engelli yaya geçitlerinin olduğu noktalar evet, araçlar çekiliyor. Evet. O an kullanamasa bile oradan bir bildirim gönderip arabanın kaldırılması yönünde bir bildirim gidecektir.
0: Evet.
1: Yani bu açıdan baktığımızda çok daha kıymetli bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Şuraya gelelim. Elbette bir uygulama geliştirmek başka, onu insanların kullanmasını sağlamak da başka bir mesele. Sizce kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek en güçlü yönü nedir bu parkcım uygulamasının?
0: Yani şimdi kullanma yönünden
1: evet,
0: bahsediyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani şu şekilde, şimdi insanlarda bir tedirginlik de var. Mesela işte bugün bir düğüne gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir hastaneye gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Acil bir şekilde içeriye hızlı bir şekilde girip belki de çıkacaksınız ya da bir durumla söz konusu ve orada park yeri yok. Ama size bir iki dakika çok acil.

0: Dolayısıyla o anda hani aklınız aracınızda kalacak.
1: Evet.
0: İçeri girdiğiniz zaman. Doğru. İşte biz bu anlamda diyoruz ki sadece bu alana hizmet eden bir uygulama olması lazım. Ve tabii ki birileri emniyet arıyor, oradan ulaşabiliyor, evet. Ulaşmaya çalışıyor. Ama insanlarda da bir tedirginlik de var.
1: Doğru.
0: Yani şöyle, sizin aracınızın kaldırılmasını isteyen birisi sizi arıyor. Ama sizin şöyle bir şeyiniz de olabilir, hassasiyetiniz. Kayıtlı olmayan numaralar belki de açmak istemiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ya böyle bir durum da var. Ama işte dolayısıyla burada bir kurumsal bir programın devreye girmesi gerekiyor. Ya biz dedik ki hani bir kurumsal bir program olsun ve bu program bir güven, bir güven veren bir program olursa insanlar programdan gelecek herhangi bir bildirime karşı asla şey yapmazlar.
1: Duyarsız kalmaz.
0: Duyarsız kalmaz.
1: Evet.
0: Bu arada hemen cevap verme özelliği de olduğu için belki de hemen oradan bir bildirim de kendisi karşıya bildirip
1: olabilir,
0: gönül rahatlığıyla belki birkaç dakikalık işini orada rahatlıkla yapabilir ve bizler de hastanedeki işimizi, o yoğun park sıkıntılarının yaşandığı yerlerdeki, düğünlerdeki veyahut da buna benzer araçların yoğun trafik olduğu ve böyle o anda araç sahiplerinin başında olmadığı dönemlerde inşallah hani daha böyle güvenle en azından yani 3-5 dakika da olsa gözünüz arkada kalmaz diye düşünüyorum inşallah.
1: Doğru. Yani aslında ben ilk baktım. Orada zaten kayıt olayı da çok basit.
0: Çok basit.
1: Yani ben ilk indirdim. Dedim ki bunu nasıl kullanabiliriz? Bir bakayım. Çünkü programa geleceğiz. Bununla alakalı benim bir şeyler sormam gerekiyor. Ben merak ediyorsam vatandaş da merak ediyor demek.
0: Kesinlikle.
1: Ben nihayetinde burada vatandaşları temsil ediyorum. Şimdi orada bir Google, yani e-mail ile giriş var. Bir
0: evet.
1: De diyor ki Apple hesabınız varsa evet. Apple hesabıyla giriş
0: evet,
1: yapın.
0: Evet.
1: Zaten girdikten sonra bizden sadece bir iletişim bilgisi istiyor. O da muhtemelen bildirim gelsin diye. Biz zaten bize bir kullanıcı numarası veriyor yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kullanıcı numarası bizlerin...
1: İsim soy isim de yok. Hiçbir şey yok.
0: Hiçbir bilginiz yok.
1: Evet,
0: sadece
1: evet.
0: Biz orada o kurumun vermiş olduğu kullanıcı adı ileriki geliştirme aşamalarında ve iletişim de yani şu anda ilk etapta lazım değil.
1: İletişim bunları, lazım değil doğru.
0: Onlar da lazım değil.
1: Sadece
0: biz
1: plaka
0: bunları,
1: kaydediyorsunuz.
0: Plakayla her türlü işimizi görebiliriz. Hı hı. Biz onları ilerideki süreçte geliştirme aşamasında kullanıcılarımızın daha güzel bir şekilde programımızı kullanmalarını sağlamak ya da programın gelişmesini sağlamak amaçlı alıyoruz aslında. Yoksa şu anda sadece plakasını kaydetmesi yetiyor bizim için.
1: Anladım.
0: O şekilde.
1: Peki ben uygulamayı incelerken şuna rastladım. Biraz önce siz de bahsettiniz. Uygulamada aile üyelerinin aynı araç üzerinden iletişim kurabilmesi de dikkat çekiyor.
0: Yani
1: bu aslında bu özellik nasıl çalışıyor? Birazcık buna değinmek istiyorum. Çünkü bu uygulama çok kıymetli bir uygulama. Yani belki şu an çok çiçeği burnunda olduğu için belki çok tanınmıyor ama biz de buradan tanınması açısından güzel bir programla destek vermiş olalım. Ben incelediğimde gerçekten çok kıymetli ve faydalı olabileceğini düşündüğüm bir program. Eminim öyledir. Zaten siz de diyorsunuz ki bir yıl sadece bunun fikrini ve altyapısını oluşturmak istedik. Bir yılda yazılımıyla uğraştık ve bugünkü hale gelebilmesi minimum 2 yıl sürdü. Ve bundan sonra tabii arz talep meselesi doğrultusunda arza göre talepleri, insanların taleplerini yerine getireceksiniz ve onlara arz edeceksiniz bu durumu. Eminim öyledir ama şu da güzel. Mesela babamın üstüne bir araç var. Hem abim kullanıyor hem ben kullanıyorum. İkimiz de aynı uygulamadan girdiğimizde ikimize aynı anda mı bildirim gelecek? Bu nasıl çalışıyor? Birazcık bunu konuşalım.
0: Yani aile aracımız ailenin kontrolünde
1: evet.
0: Sloganımız bu şekilde aslında baktığımız zaman. Yani uygulamamız şu şekilde çalışıyor. Yani sizler zaten başka bir kişinin plakasını girip de gereksiz bildirim almak istemezsiniz.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla herkes kendisini ilgilendiren plakaları buraya kaydedecektir. Dolayısıyla kimler bu plakayı kaydedecektir? O araçla bir bağ olanlar. İşte eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız ya da kendinizi işte bu aracın ilgilendirdiği kişiler. Bu kişiler ne yapıyor? Sisteme girip bu plakayı giriyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz burada yani bir kısıtlamaya da gitmek istemedim. Çünkü hem kullanıcılarımızı zorlamamak adına çünkü ben bir ruhsat bilgisi falan da istemiyorum.
1: Evet doğru.
0: Dolayısıyla ruhsat bilgisi almadığımız için bu araç kime ait bunu bilmemiz de zaten zor. Dolayısıyla kullanıcılarımızı zora koşmadan ne yaptık? Daha güvenilir olması için dedik ki Bu plakayı zaten sadece aile bireyleri sisteme işleyecektir dedik. Dolayısıyla bu plakayı sisteme işleyen aile bireylerine biz plakayı yazdığımızda kimler kaydetmişse o bireylerin hepsine bildirim aynı anda gidiyor. Bunun en güzel, yani çok önemsiyorum, bu özelliği çok önemsiyorum ben aslında. Yani belki de programımızın en güçlü yönlerinden biri bu diyebilirim. Evet. Yani neden? Çünkü sizler şarjınız bitti.
1: Evet.
0: Yani bir şu anda tabii kullanıcılarımız şunu diye olabilir. Yani Bayburt işte biraz daha insanlar birbirini tanıyor. Biraz daha bu tarz bakıyor olabilir ama o şekilde bakmıyoruz biz çalışma tabii yaparken.
1: Biz Türkiye genelini değerlendiriyoruz.
0: Biz Türkiye yani geneli.
1: Bayburt olarak bakmayalım.
0: İnşallah bunu biz dünyaya açılan bir kapı. Yani
1: tabii
0: biz
1: inşallah.
0: Bunu ileride dünyaya inşallah ulaştıracağımıza inanıyorum. Yani öyle bir uygulama.
1: İnşallah.
0: Yani o açıdan bakıyorum ben hani tamamen. Dolayısıyla bizler burada herkes birbirini tanıyor gibi ama işte ben sizi aradım ama şarjınız bitti, size ulaşamayabilirim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siz belki de yorgunsunuz, işten geldiniz ve aracınızı çektiniz. O arada aracınızla ilgili bir problem var ama belki de şoförlük yapamayacak derecede şey olabilir. Ve telefonunuzda bir problem meydana geldi. Size ulaşmakta emniyet bile zorlanabilir. Bu anlamda ne yapıyoruz? Ailemizin bütün bireylerine mesaj gittiği için, bildirim gittiği için onlar bir kişi görmese diğer kişi görecektir.
1: Tabii
0: diyorum.
1: Onlar da kendi aralarında bir iletişim ağı oluşturacak.
0: Evet, bunlar
1: araba
0: da
1: sende miydi? Kesinlikle. Yok bende değil. O zaman bulunduğu yerden al.
0: Kesinlikle.
1: Gibi bir bağlantı da olacak.
0: Olacak. Şimdi sizler işte bugün aracı belki siz alıyorsunuz, yarın eşiniz kullanabiliyor, çocuğunuz kullanıyor, ne bileyim,
1: evet,
0: bu tarz durumlar da
1: doğru
0: meydana geliyor. Ki sadece bu da değil yani bizim aslında ben bu uygulamayı ilk yaptığım zamanlarda bir öğrencim vardı. Hocam dedi, babam dedi bir kiralama şirketi sahibi dedi. Yani hocam dedi, buraya dedi istediğimiz kadar araç ekleyebiliyor muyuz? Yani ilk etapta aslında buraya bir tane araç ekleyebiliyorduk. Ben bunu duyunca mesela dediniz ya arz talep,
1: evet,
0: meselesi.
1: Doğru.
0: Ben hemen o özelliği buraya ne yaptım? Kazandırdım ve şu anda kullanıcılarımız istediği kadar, yani bir araç, evde iki araç var, ikisinin de bildirimini almak istiyor o şekilde.
1: Evet.
0: Ya da kiralama şirketi, atıyorum 100 tane araç var, 100'ünün de bildirimini almak istiyor o şekilde. Yani kiralama şirketleri de bu anlamda belki de buradan büyük bir kazanç sağlayacak. Çünkü araçları hakkında belki de kendilerinin bilgisi olmadan bir kazaya karışmışsa ya da işte cam açık kalmış, unutmuş orada araç, bir bildirim geldiğinde işte aracın camını açık unutmuşsunuz gibisinden, kendisi de oradan ne yapıyor? Anında bildirim almış oluyor. Bu anlamda tabii ki bunları da düşünerekten çalışmalarımıza eklemeler yaptık. Yani.
1: Çok güzel. Yani hakikaten bu, öğrencinizin söylemiş olduğu yöntem de yani bir talep meselesi.
0: Anında değerlendirdik.
1: Evet evet, yani çok kıymetli olmuş. Şimdi ben sisteme biraz daha baktığımda orada bazı esnaflar var. İşte otoservisleri, çekiciler, lastikçiler ya da işte diğer işletmeler de dahil olabiliyor bu sisteme. Peki burada nasıl bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz? Yani elbette biz bugün oto kiralamacılar için inanılmaz derecede güzel bir özellik oluştu. Ama burada bu esnaflar bunu nasıl kullanacaklar? Amaçladığımız ekosistem nedir?
0: Şimdi biz burada tabii ki kullanıcılarımızı yelpazemizi genişletmek adına ve yaygınlaşması adına kullanıcılarımızın da veri gizliliğini önemsediğimiz için şimdi herkes araç servisine gidiyor.
1: Evet.
0: Araçlarımızı bazı yerlere bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz buraya dedik ya, numaratör bırakmak sakıncalı olabiliyor ya da özellikle bayan sürücülerimiz bırakmak istemeyebiliyor.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla dedik ki yani buraya işte numaratör bırakmadık. Gidip biz bir yıkamacıya, tamirciye ya da aracımızı verebileceğimiz herhangi bir lastikçi falan gibi düşünürsek bir sürü araçla ilgili işletme var mesela.
1: Evet.
0: Buraya numaramızı vermeden nasıl işlemi yaptırabiliriz? Yani sonuçta onların da bizlere ulaşması için bir numara gerekiyor.
1: Elbette.
0: Belki o arada sizin hani bir saatlik, iki saatlik işiniz olabilir. Ve aracın işi ya da erken bittiğinde haber almak istiyorsunuz ama numaranızı vermeden oradan çıkma durumunuz ne yazık ki olmayacak. Ya da orada beklemeniz gerekecek.
1: Evet.
0: Bu anlamda hem esnafımızı düşünerek hem de kullanıcıyı düşünerekten dedik ki sizler hiçbir şey tas etmeyin, dert etmeyin. Plaka bilginiz yeter. Dolayısıyla bizim lastikçimiz olsun, tamircilerimiz, servisçilerimiz, yıkamacılarımız, araçla ilgili çalışma bittiği anda sahibine ulaşmak için bu numara kimin numarası diye düşünmesine gerek kalmıyor. Plakasını yazması yetiyor. Aracınızın işlemleri tamamlanmıştır. Aracınızı alabilirsiniz, hazırdır gibisinden bu şekilde bildirim gidiyor. Ve bu anlamda kullanıcılarımız da bu bildirimi gördüğü zaman tabii ki eğer ki aracın daha erken bittiğinde haber aldığı zaman belki de işinin aracının işi bittiği için belki de bir an önce gitmek isteyecek ve
1: evet, yani programını ona göre düzenleyecek
0: yani kesinlikle yoksa
1: haberdar olduğu için doğru.
0: Bazen bir servise gidiyoruz işte ne zaman işi biter diyorsunuz akşam diyor ya da 2 saat 3 saat diyor ama belki evet. de 5 dakikalık iş var. Siz de oradan ayrıldınız ama aracınıza da ihtiyacınız var. Bu anlamda numarayı da bırakmadınız 2 evet. saat sonra geleceksiniz. Ya yani bu anlamda kesinlikle araç sahipleri kendilerinin numaralarını gizleyerek kişisel bilgilerini gizleyerek kendilerine ulaşılmasının yöntemi mevcut artık. Gelişen dünyada ne yaptık bu anlamda da herkesin cebine bunu indirmiş olduk yani.
1: Evet yani tabii dijital bir dünyada bu gibi programların da var olması bizi memnun etti. Peki şimdi yakın zamanda bir dijital plaka sistemi olması planlanıyor. İşte bu yaygınlaşırsa belediyeler işte bazı siteler ya da kamu kurumları bundan nasıl faydalanacak? Belki burada kamu kurumu derken şunu da açıklamak istiyorum. Polisler, emniyet teşkilatı biliyorsunuz bugün bir problem olduğunda hemen trafiği arıyoruz. Diyoruz ki bizim böyle bir problemimiz var bize yardımcı olur musunuz? Niye? Çünkü orada bütün alım satım işlemlerinde bir numara yazıyor ve plakanın sahibine hemen ulaşabiliyorlar. Emniyetin böyle bir olayı var. Ancak bazen gerçekten polisi aramak tedirgin ediyor. Yani bazı insanların fobisi olabiliyor. Elbette bir suç işlemediniz, bir şey yapmadınız ama o an belki diyorsunuz ki ya niye insanların vaktini alalım gibi. Yani bu süreç nasıl olacak? Kamu kurum ve kuruluşları bundan nasıl faydalanabilir? Birazcık da bunu konuşalım.
0: Evet yani çok güzel. Biz burada ne yapıyoruz? Bütün araç olan sistemi düşündüğümüz zaman araçlar kamuda da var.
1: Evet.
0: Yani her yerde var. Dolayısıyla kamu kuruluşlarımızda bazen bir hastaneye gidiyorsunuz ya da bir büyük bir çalışma binasına gidiyorsunuz, kamu binasına gidiyorsunuz. Araçlar orada işte evraklarını yaptırmak için giren 5 dakikaydı 10 dakikaydı hemen girip yaparım gibisinden giren insanlar olabiliyor. Dolayısıyla bu kişiler aracını hemen acil bırakıp içeri girdiğinde orada bir park problemi meydana geliyor. Dolayısıyla akşama kadar bazen bilmiyorum rast geldiniz mi ama böyle büyük kamu kuruluşlarına gittiğiniz zaman yayın yapılıyor. Lütfen şu plakalı evet. araç sahibi aracınızı çeker
1: evet,
0: misiniz?
1: Doğru.
0: Yani neden? Çünkü hızlı olması için işlem hızlı olsun ki yani tabii ki emniyetimiz tabii ki buna müdahale ediyor, etmeye çalışıyor. İşte aracın çekilmesi hususu falan baktığımız zaman bunlar tabii ki bir ek maliyet, ek bir zaman da
1: evet,
0: götürüyor.
1: Doğru.
0: Bu anlamda biz düşündüğümüz zaman trafiğin yoğun olduğu bütün kamu kuruluşlarında belki de bu yükü hafifletecek yani emniyetimizin yükünü hafifletecek. Dolayısıyla endüstrimize de bir katkı sunacaktır. Yani sonuçta baktığımız zaman emniyetimizin oraya intikal etmesi, aracının yakıt masrafı yani düşündüğümüz zaman
1: yani ciddi bir maliyet.
0: Bir sürü maliyetler ortaya çıkıyor.
1: Biraz da yani. Zamandan tasarrufa
0: yönlendiriyor
1: bizi.
0: Kesinlikle. Yani bazen bakıyorsunuz işte çekici çağırıyorsunuz geliyor o arada araç sahibi geliyor.
1: Evet.
0: Burada bazı problemler
1: Doğru.
0: mesela yaşanıyor. Bunların da aynı zamanda önüne geçeceğini düşünüyorum. Bir de baktığımız zaman bir sürü yerde otoparklar mevcut. Baktığımız
1: evet.
0: zaman. Yani aracımız aslında otopark sahiplerine de çok ciddi manada avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü biz bir otoparka baktığınız zaman 300 kişi, 400 kişi büyük yerlerde 500-600 tane aracı park edip
1: evet,
0: gidiyorlar.
1: Doğru.
0: Şimdi Allah esirgesin yani burada meydana gelebilecek bir sıkıntılı durumda bizim bu araç sahiplerine ulaşabileceğimiz bir ağ yok. Ama biz bu yani bu sistem bu şekilde elimizin altında olduğu zaman belki daha farklı entegrelerle yapıldığı zaman araç sahiplerine aynı anda ulaşabilmek de mümkün olacak. Şu anda işte biz tabii ki belki otoparkların bireyselde belki geliştirmiş olduğu programlar olabilir ama
1: evet.
0: siz bir kullanıcı olarak bugün sadece bir parkçın programını indirmekte işte imtina ediyorsanız gittiğiniz hangi işte otoparkın uygulamasını indirip de kullanmaya çalışacaksınız düşündüğünüz evet, zaman
1: doğru.
0: Çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla biz bunu dünya çapında bir uygulama olacak inşallah şekle dönüştürmeye, büründürmeye düşünüyoruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Desteklerinizle.
1: Özel bir soru sormak istiyorum. Tabii ilk uygulamayı yaptınız. 2 yılın ardından hayata geçirdiniz. İlk kullanıcıyı kazandığınız gün ne hissettiniz?
0: Yani ilk kullanıcıyı kazanmaktan da ziyade şu anda bile hala onun heyecanı oluyor. Yani böyle bizlerin tabii ki App Store hesabı, Play Store hesabı kendimize kişiselleşmiş hesaplarımız var. Oradan kullanıcı sayılarımızı takip edebiliyoruz. İşte bu tarz bir sistemimiz var. Dolayısıyla oradaki üye sayımızın artması, birilerine dokunmuş olmak yani bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Tabii ki ilk kullanıcı yani burada eşim Sabit Karatek'e çok teşekkür ediyorum. Kendisine de büyük emekleri var. Bu anlamda beni yalnız bırakmadığı için çok sağ olsun. İlk kullanıcımız kendi aile bireylerimiz. Ondan sonra bir test aşaması oluyor. İşte iş arkadaşlarımız, komşularımız oluyor. Onlardan destek istedik.
1: Sağ olsunlar.
0: Sağ olsunlar. O şekilde bir sürecimiz oldu. Evet. Ama o uygulamayı kullananların sayısının arttığındaki verdiği heyecanı yani insan o hazzı tahmin edemiyor.
1: Yaşamadan anlatamıyor. Şöyle bir, doğru, bazı duyguların tarif olamayabiliyor.
0: Yani öyle. Şöyle bir şey var. Tabii bizim şu andaki uygulamamız ona tam şey yapmıyor ama işte bir ünlü bir aşçı düşündüğümüz zaman hani bir hikayesi vardır. Ünlü bir aşçı var. Diyor ki bize her gün yemek yapacaksın. Bizim istediğimiz yemeği yapacaksın diyor. Evet. Biz de sana bir maaş vereceğiz. O da tamam kabul ediyor. Yemeği yapıyor. Ne yapacaksınız? Yemeği alıyorlar. Bunlar tabii götürüp döküyorlar, şey yapıyorlar, yemiyorlar. Sonra bir diğer gün yine aynı şekilde, diğer gün aynı şekilde. Aşçımız tabii şey yapıyor. Ya bu durum kendisini çok üzüyor. Diyor evet. ki ben diyor yaptığım çalışmamın diyor birileri üzerinde görmek isterim. Yani o yaptığım yemeğin birilerinin ondan aldığı tadı görmek isterim evet. diyor. Birilerine ulaşabilmek isterim diyor. O anlamda ben de uygulamamızın inşallah önce Bayburt'umuza yani evet. şu anda bir Bayburt uygulaması olarak piyasaya
1: Pilotil
0: çıktı.
1: Pilotil Bayburt.
0: Pilotilimiz Bayburt. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani biz şu Hı-hı. anda bu uygulama tabii ki Türkiye'nin belki diğer yerlerinde kullanılıyor olabilir ama bizim buranın çıkış yeri bu uygulamanın dünyaya açılan kapısı Bayburt olaraktan çıkacak. Onun için özellikle Bayburt halkımızdan bu uygulamanın yaygınlaştırılmasında kullanmalarını rica ediyorum yani bu anlamda da.
1: Evet biz İnşallah, de buradan tabii söyleyelim. Farklı uygulamasını gerçekten herkes telefonuna indirsin.
0: Evet bu bir Bayburt uygulaması evet. dediğim gibi. İnşallah burası dünyaya açılan kapı olacak İnşallah. Bu anlamda. Onun için bunu da bu şekilde belirtmek istedim ve uygulamamın birileri tarafından kullanılıyor olması bana büyük bir heyecan veriyor.
1: Heyecan
0: Her gün yani 1 milyon da kullanıcım olsa, 1 milyon 1 olsa bana oradaki her bir kullanıcımızın değeri ayrı. Çok teşekkür ediyorum ben şimdiden.
1: Peki bir özel soru daha sorayım. Uygulamayı geliştirirken yani ya bu da çok zor oluyor. Yani pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Yani bu durumdan vazgeçmeyi düşündüğünüz oldu mu?
0: Yani tabii ki bir şeye gitmiştim yani çalışmaya eğitime gitmiştim yani. Hı hı. Orada şey vardı bir işte akademisyen yani şey demişti böyle işe alırken birilerini özellikle batan insanlardan alıyorlarmış. Yani batmış ya insan
1: evet.
0: o bizim halimizden anlardı ya o şekilde Doğru. onlardan alıyorlarmış yani o böyle hoşuma gitmişti. Ben de yani birkaç defa diyelim ki hani böyle uygulama yaptım tam böyle vazgeçmek üzereyim ama çok şükür hamdolsun aile destekleriyle, çevremizin destekleriyle ve dediğim gibi o haberden o kadar etkilendim ki yani bu uygulamanın kesinlikle bir sonuca ermesi gerektiğini düşündüm. Belki çok defa demişimdir bu kadar yeter belki de ilerleyemeyebilir miyim diye düşünceler oluşmuştur ama asla pes etmedik.
1: Pes etmediniz.
0: Kesinlikle bir eğitimci olarak öğrencilerimize de asla pes etmemeyi buradan şiddetle tavsiye ediyorum yani.
1: Evet, evet.
0: Her zaman bir çıkış yolu evet. Allah nasip edecektir inşallah.
1: Evet şüphesiz öyledir. Yani uygulamayı şimdi sürekli takip ediyorsunuz sizin kontrolünüzde.
0: Kesinlikle.
1: Yani Almış olduğunuz en ilginç geri bildirim neydi diye bir soru daha sorsam uygulamayla alakalı.
0: Yani geri bildirimler tabii ki oluyor. Dedim ya, bir öğrencimiz hocam bizim kiralık şirketimize,
1: evet,
0: bunu...
1: Güzel bir geri dönüşmüş o.
0: Dedi. İşte buna benzer, işte hocam burada geliştirilebilir şeyler var. İşte buraya aracınızı satmayı düşünür müsünüz gibi bir bildirim eklemeyi düşünür müsünüz dediler yani. Hani aracın gidiyorsunuz, bir araç çok hoşunuza gitti. Aracı satmayı düşünür müsünüz diye bir bildirim atılsa dedi. Bu şekilde bir geri bildirim almıştım yani. Neden olmasın dedim. Dediniz ya, bir arz talep.
1: Evet.
0: Yani biz bu, benim amacım yani bu uygulamanın bir tanınabilir, herkes tarafından bir kullanılabiliyor olması ve arkasından gelecek arz talep durumuna göre bunun, evet, tabii ki geliştirmeleri yapılacak. Ar-Ge çalışması tabii ki yapılacak. Hız kesmeden devam edecek ama biz temelde bunun kullanımını öncelikle sağlamalıyız ki arkasında inşallah diğer kısımlar gelsin.
1: Anladım. Bir özel soru daha sormak istiyorum. Sizi çok da yormak istemiyorum ama hocam, şu an bir yatırımcı kapınızı çalsa ilk geliştireceğiniz özelliği ne olurdu bu parkçımın? Yani elbette eminim kafanızda bununla alakalı birkaç düşünceniz olmuştur. Ama bazen bazı ekonomik darboğaz diyelim, burada sizin adım atmanızı belki kısıtlıyor olabilir. Böyle bir yatırımcı bulsanız ilk hangi özelliğini geliştirmeyi planlardınız? Aklınızda hiç böyle bir düşünceniz olmuş muydu?
0: Yani şu şekilde tabii ki bazı çalışmalar, hani zor demek istemiyorum ama basit, çok basit de olmuyor. Bir yorucu bir süreci oluyor. Ben tabii ki gelişmeler, bazı çalışmalar aklımda oluyor, düşüncelerimde oluyor. Ama ilk etapta gücümün yeteceği bir çalışmayı ön plana sunmayı tercih ettim yani bu şekilde. Tabii ki ileriki seviye zamanlarda hani bir yatırımcı inşallah gelir, tabii ki sahiplenirse o zaman buna belki de bütün kullanıcılarımız belki de destek vermek isteyecektir. Biz burada tabii ki ne yapacağız? Anket çalışmalarımız, işte sivil kuruluşlarımızın, toplum kuruluşlarımızın onlardan gelecek dönütlere bakacağız. Yani
1: evet,
0: bu sadece benim değil. Ben buradaki, yani şunu da söyleyeyim, oradaki bildirimlerden bazıları tabii ki dönütler sonrasında oluşmakta. Dolayısıyla fikirler de tabii ki çevremizden alacağımız dönütlere göre, belki kamu kuruluşlarından gelecek tepkiye göre, onlardan gelecek işte dönütlere göre belki de öyle gelişecektir diyelim. Yani hani şu anda kafamda tam oturtturdum aslında bir özellik. Bana göre şu anda uygulama sorunsuz diyebilirim. Yani kafamdaki ilk etaptaki şey.
1: Evet, şu an yani en azından hedeflediğiniz noktaya geldi.
0: Hedeflediğim noktaya geldim.
1: Bundan sonrası için geliştirmek için tabii önce yani, mevcut sistemi görmek gerekir.
0: Mevcut sistemi görelim. Bayburt bu anlamda bizim için çok iyi bir dönüş yeri olacak. Pilot olduğu için ve hani nüfusun da az olması da belki bize bir avantaj olacak. Hı hı. Yani bütün kullanıcılarımıza ulaşıp belki ona göre anında dönüşler yapıp revize etme durumlarımız da ortaya çıkabilir yani.
1: Tabii ileride yani gerçekten ciddi bir hamle olursa muhtemelen bu trafikle, emniyet teşkilatıyla ilişkilendirilen bir program olabilir. Çünkü onların da işine çok fazla yarayacaktır. Kendileri açısından hem zaman hem de masraf gibi özellikleri kısıtlamış olacaklar. İnşallah tabii gelişen bir dijital çağda bu dijital uygulamanın da iyi noktalara gelmesini temenni ediyoruz. Tabii şu an iyi bir noktada, daha iyi noktalara gelecek. Şu an çünkü bir bebeğin bir anda doğup hemen konuşmasını, yürümesini bekleyemeyiz. Bunların bir evresi var.
0: Kesinlikle.
1: Elbet bu evrelerden bir tanesi de şu anki programımız ve biz de bununla alakalı tanıtımı elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bugün sıfırdan başlıyor olsaydınız, parkçımı yine aynı şekilde mi tasarlardınız hocam?
0: Yani dedim ya, altyapısını çok güçlü düşündüm. Yani ben yazılımcı olduğum için yani burada lise hayatım, üniversite hayatımda kattığım zaman yaklaşık bir 25-26 yıllık bir yazılım serüvenim
1: var. Maşallah.
0: Dolayısıyla buradaki algoritma yapısını düşünürken hemen ben bu uygulamayı bugün yapayım da demedim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunun altyapısını bir yıllık süreçte belki de sabahlara kadar düşündüğüm olmuştur. Hani nasıl yaparım, nasıl nihayet erdiririm diye. Dolayısıyla bir yıllık süreçteki fikrimin bir çalışması olduğu için ne yaptım? Yani kafamdaki soru işareti kalmayacak şekilde planladım ilk etapta ve şu anda kafamda bir soru işareti yok. Yani burada da ya şunu da yapsaydım da kullanıcılarımızı daha rahat ettirseydim, yani o anlamda bir şeyim yok. Çünkü şu anki durumuyla bu yani bir uygulamanın da çok fazla karışmış olmasını da istemiyorum. Hani bir sürü özellik atayım da işte insanlar da bu anlamda sorun, yani belki de sorunlara da yol açabilir bu anlamda. Tek bir amaca hizmet etsin istedim. Plaka üzerinden araç sahibine ulaşmak. Dolayısıyla bu hedefime ulaştığım için yani şu anda bir yıllık süreç içerisindeki fikrinin sonucunda tabii ki ne yaptık? Buraya ulaşmış olduk. Ancak tabii ki şu anda akademik kariyerime devam ediyorum ve alanımız endüstri mühendisliği, yapay zeka alanı. Dolayısıyla burada nasıl bir katkı sunabiliriz diye danışman hocamızla da bir istişare içerisindeyiz. Ve dolayısıyla bunun içerisine ileriki zamanlarda, yakın zamanlarda inşallah yapay zekayı da buna entegre ederek burada kullanıcılarımızı daha da rahatlatmayı düşünen projeler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. İnşallah. Yani son dönemlerde biliyorsunuz hocam, dijital mecralarda gerçekten bir güvensizlik söz konusu. Baktığımızda bugün insanların dijital sistemlerde kullanıcı bilgilerini korumak için nasıl bir yapıyı öngördünüz burada? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz son dönemlerde gerçekten yok verilerim çalındı mı, verilerim gitti mi? Elbette biz programın başında dedik ki veri güvenliği bizim için önemli. Ama bunu nasıl sağlayacağız? Yani numarasını yazmayan biri dedi ki sadece plaka sistemiyle biz bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Sıfırdan başladığımızda yine bu noktaya gelirdik. Bunu da biliyoruz ama burada güvenlik açığı, bir zafiyeti var mı? Yani burada bir taciz söz konusu olabilir mi? Bunun için neler yapıldı? Bunun için neler, nasıl bir önlem alındı? Burası da önemli. Birazcık burayı konuşalım. Çünkü şu an bütün dinleyicilerimizin merak ettiği nokta burası. Elbette uygulamayı da merak ediyorlar. Ama burada en önemli nokta bizim hassas noktamız güvenlik. Yani, bunu nasıl sağlayacağız?
0: Öncelikle şunu söyleyebilirim yani. Bu uygulama yerli ve milli bir uygulama.
1: Evet.
0: Yani direkt karşılarında bir muhatap olacak birinin olması gerçekten müthiş bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz kendi ülkemizden böyle bir çalışmanın yapılıyor olması, bizim dışa bağımlı olmadan bu çalışmayı yapmış olmamız öncelikle bir güven vermesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Yani
1: evet.
0: Kendi uygulamamız direkt muhatap alacakları karşılarında birisi var ve hesap sorabilecekleri birisi var. Ve Bayburt'umuzun inşallah burada çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bilgilerinin saklanması anlamında internet ortamındaki işte plaka bilgisi alıyoruz zaten. Bu anlamda direkt muhataplar olduğu için bu anlamda şanslılar diye düşünüyorum. Verileri kesinlikle filtreli olarak da sistemimizde kayıtlı olmakta. Biz bile görmüyoruz. O şekilde söyleyeyim yani. Şu şekilde de bir kullanıcılarımızın tacizini engellemeyi yaptığımız bir yapı var. Tabii bu anlamda kullanıcılarımızı güvence altına aldık. Nedir bu? İşte kullanıcılarımıza böyle gereksiz bildirimler atılabilir. Hı hı. Tabii ki tacizler olabilir. Oluyor da zaten diğer uygulamalar üzerinden de oluyor. Biz bu anlamda ne yaptık? Size bir bildirim geliyor. Sizler bu bildirime binaen aracınızla ilgili gerçekten böyle bir problem olmuş mu bakıyorsunuz. Eğer tabii kullanıcıya yanıt verdiniz. Dediniz ki işte hemen geliyorum ya da bir 5-10 dakikaya kadar geliyorum. Bir bildirim attınız. Gittiniz aracınıza, gerçekten böyle bir durum varsa zaten belki bir teşekkür mesajı atabilirsiniz. Ama sizi taciz amaçlı atmış ise kişinin üzerine tıklıyorsunuz, oradan size gelen bildirimin üzerine kullanıcıyı engellediğiniz anda kullanıcı engelleniyor ve size bildirim atamıyor. Ha, şikayet et butonumuz var orada. Hı hı. Şikayet etmeyle ilgili eğer ki kişi belli bir seviyenin üzerinde şikayet almışsa o kişinin hesabını tamamen kapatacağız. Yani bu anlamda da zaten o bildirim atma sayfası açılırken biz kullanıcılarımıza şu uyarıyı yaptık. Lütfen gereksiz bildirim atmayalım. Hem sistemimizi yormayalım, hem boş yere bütçe harcaması olmasın. Hem yani çalışmamızı yormayalım. Amacına binaya
1: hizmet etsin. Hizmet evet. etsin.
0: Amacımız bu olduğu için rahatlıkla kullanıcılarımız kendilerini taciz etmek isteyenlere fırsat kesinlikle verilmeyecek. O kullanıcılarımızı ya tamamen sistemden devre dışı bırakacağız hı hı. ya da bir cezayla karşı karşıya kalacaklar. Kullanıcılarımız rahat olsun bu
1: anladım.
0: Anda.
1: Şöyle yavaş yavaş programın sonuna gelirken şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir girişimci olarak sizi en çok zorlayan aşama hangisi oldu? Bu fikri bulmak mı, geliştirmek mi yoksa gerçekten insanları ikna etmek mi?
0: Yani hepsi ayrı bir zorlukla oldu diyebilirim yani. Yani öğrencilerimizle çok farklı projeleri geliştiriyoruz. İşte daha önceki Teknofest'lere katıldık. Ülkemizde yapılan yarışmalara katılıyoruz. Evet. Hazırlık yapıyoruz. Tabii buralara hazırlık yaparken de değişik fikirler, yenilikçi fikirler bulmaya çalışıyoruz yani. Bu anlamda fikir bulmak gerçekten bizlere tabii ki zorladığı yerler oluyor. İnşallah bu yılda yine bu yarışmalara başvurduk ve iyi de puan aldık. Yine inşallah o alanda bulunacağız yani bu sene öğrencilerimizle.
1: İnşallah.
0: Bu anlamda fikir bulmak bizleri tabii ki yoruyor ama onun sonucunu görmek insana tamam diyorsun. Her şeye değdi diyorsun. Bazen 3 evet. Günün 5 günün belki kafa yorgunluğu falan oluyor ama onun sonucunu görünce diyorsun tamam. Hiç her şeyi unutuyorsun yani baktığımız zaman. Uygulamayı geliştirme sürecinde tabii ki tabii ki mobil uygulama yapmak ilk etapta böyle çok benim ilk istediğim bir şey değil. Yazılımla uğraşıyordum tabii ki web tasarım falan ama baktım değişen çağda ben bayağı uydurmam lazım ve mobil uygulamanın bu anlamda ileri bir noktaya geldiğini görünce o alana yöneldim ve
1: evet.
0: Bir uygulamada kendim yapayım dedim. Bu anlamda da tabii ki biraz bu anlamda zorlandım. Özellikle işte farklı platformlara uygulama geliştirme aşamasında platformların da bizden istedikleri çok farklı özellikleri var. Ya işte ben bunu şu işte Play Store'a attım, App Store'a attım da ne yazık ki o şekilde olmuyor. Onun çok büyük bir altyapısı oluyor. Orada zorlayan şartlar oluyor. Bunlarla da bir mücadele verdik.
1: Evet.
0: Bu anlamda bu şekilde süreçler oldu. Tabii ki bunlardan en büyük zorluklardan bir tanesi de kullanıcıları ikna etmek. Kesinlikle burada kullanıcılarımız da haklı. Onlara da hak veriyorum yani günümüzde işte virüsleriydi, bilmem hesaplarıydı, şuydu buydu derken düşünürken bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Bu anlamda kullanıcılarımıza tabii ki biz güven verdiğimiz için Allah razı olsun kendilerinden destek veren herkesten yani uygulamamızı kimse böyle şüpheyle baktığını ben görmedim. Herkes destek oldu. Dedim ya yerli ve milli olması bizim de belki buradaki duruşumuz insanların belki bize de tanıması, güvenmesi de dedik ya Bayburt işte
1: evet.
0: küçüktür insanlar birbirini tanır daha samimidir. Dolayısıyla buradaki belki bizim samimiyetimize güvenerekten çok rahat bir şekilde hemen uygulamamızı indirip kullanmaya başlayan bir sürü kullanıcımız oldu. Ben hepsine bu anlamda verdikleri katkıdan dolayı yani çok teşekkürüm yani çok sağ olsunlar. Yani.
1: Evet peki bu uygulama şu an ücretli mi? Herhangi bir ücret talep ediyor musunuz yani indirirken? Bunu sorayım da.
0: Yani
1: şu an muhtemelen dinleyicilerimiz bunu da merak ediyordur.
0: Bu uygulamamız ben ilk yaptığım anda İzmir'de bir arkadaşım var. Çok yakın arkadaşım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yani ona dedim ki benim testerim olur musun? Yani bunu sen test etmeni istiyorum bir yazılımcı olaraktan.
1: Evet.
0: Onun söylediği şey hocam bu tam bir amme hizmeti olmuş demişti yani bana. Yani tam bir halk hizmeti, sosyal dayanışma bir yardımlaşma uygulama örneği olmuş demişti yani bana. Bu anlamda bu bir halkın projesi, halka mal edilmiş bir şey. İnşallah şu anda bu ücretsiz de kullanmaya devam edeceklerdir. İnşallah hedefimiz bu yönde yani.
1: Anladım. Peki son sorum. Hocam 5 yıl sonra yani kısa vadede Parkcım'ı nerede görmek istiyorsunuz? Ya da 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?
0: Yani tabii ki hayallerle yaşıyoruz. Hayallere
1: evet.
0: ulaşmak için
1: onlar olmadan olmuyorlar.
0: Çaba
1: çünkü.
0: Sarf ediyoruz. Var bir hayalimiz diyorlar ya bazen yani böyle.
1: Evet doğru.
0: Bizim de tabii ki var bir hayalimiz. Yani tabii ki günümüzde baktığımız zaman bir teknolojici olaraktan bir yazılımcı olaraktan yazılımcı dünyanın dünyaya yön verenlerin şeylerine baktığımız zaman kişilere baktığımız zaman birçoğunun yazılımcı olduğunu buradan görebiliyoruz. Yani şey yaptığımız zaman. Neden biz olmayalım ki? Yani bu anlamda da kesinlikle uygulamamızın yeteri değer göreceğini, bir gün inşallah o mutlak hedefe ulaşacağını, bizleri de oraya taşıyacağına inancım tam, uygulamama güveniyorum bu noktada. İnşallah Allah muvaffak eylesin, utanılmasın diyorum. Yani.
1: İnşallah biz de sizin uygulamanıza güveniyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir uygulama olmuş. Bu uygulamayla inşallah ülkemizdeki birçok sorun çözülür diye tahmin ediyorum. Yani belki de Emniyet Teşkilatı'nın üzerinden çok fazla bir yükü de almış olacak. İlerleyen dönemde belki devlet destekli bir uygulama haline gelecektir. İnşallah öyle olur.
0: Ne kadar alabilirsek. Evet, yani emniyetimizin yükü, yani tamamen alalım çok iyi olur. Ama ne kadar alabilirsek. Yani şimdi onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Yoğun çaba, yani ülkemizde birçok probleme müdahil olmaya çalışıyorlar. Onların da hani iş yükünü tamamını almak isterim. Ama burada ne kadar alabilirsek, onlara ne kadar destek olabilirsek, bu da bizi rahatlatır. Tabii ki şu da var, yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani emniyet personellerimiz de tabii ki bu uygulamadan yararlanacaklar. Yani şey olaraktan, hani bir kurum olaraktan değil de bireysel bir kullanıcı olaraktan da. Doğru. Hani bazı emniyet teşkilatımızdan bazıları şunu söyleyebilir olabilir yani. Biz zaten plakadan ulaşabiliyoruz karşıya. Çok güzel, doğru. Ama bu uygulamanın esas amacını söyleyeyim ben. Kendi aracımızı koruma altına almak.
1: Evet.
0: Yani biz kendi aracımıza zarar gelmesin. İlk amacımız bu.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: doğru.
0: Bizim hepimizin aracı var. Bireysel aracımız var. Biz birilerinin tabii ki aracı için mücadele vereceğiz. Ama bizim önce de kendi aracımız için. Olduğu için kendi aracımız için de ne yapmamız lazım? Buna ihtiyacımız var. Bunu da buradan belirtmek isterim yani.
1: Anladım. Hocam son olarak kapanışı yapmadan önce size son bir kez daha söz hakkı vermek istiyorum. Son olarak sözlemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Ben bu yayına çıkmamda katkı sunan Bayburt Üniversitemizin rektörü Sayın Profesör Doktor Mutlu Türkmen'e, kurumsal koordinatör müdürlüğüne,
1: evet,
0: üniversitemizin, siz değerli UNİFEM çalışanlarımıza, Türkiye Eğitim Sen Başkanımız Ahmet Çalışkan Bey'e ve bu uygulamamın yaygınlaşmasında şu ana kadar birçok kullanıcımız olmuş, hızla da artıyor. Bu noktada bize güvenerek destek veren, durumlarında bizim uygulamamızı paylaşan, yorumlar atan, yani bize kalben destek veren bütün kullanıcılarımıza ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve bu noktada şu anda da bu bir tez konusuna da dönüşecek ileriki zamanlarda inşallah.
1: İnşallah.
0: Bu anlamda danışman hocam, doçent doktor Didem Güleryüz Özden hocama da buradan saygılarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Elbette uygulamayı saatlerce konuşsak yeridir. Ancak bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Böyle güzel bir programı, uygulamayı bizimle paylaştığınız için ben de size çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Bilimun Bilim'de teknoloji, girişimcilik ve problem çözme kültürünün güzel bir örneğini konuştuk. Bir fikrin doğru analiz edildiğinde ve kararlılıkla geliştirildiğinde nasıl gerçek bir çözüme dönüşebileceğini gördük. Kıymetli konuğumuz İdris Karateke bizlerle paylaştığı bilgiler ve deneyimleri için çok teşekkür ediyoruz. Bilim bazen bir laboratuvarda, bazen bir araştırma merkezinde, bazen de günlük hayatta karşılaştığımız küçük bir soruna çözüm ararken ortaya çıkıyor. Bir sonraki programda farklı bir konu ve yeni bir konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Talat Saka, bilimin konuşulduğu, merakın cevabını bulduğu Bilim on Bilim programında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: bayburthaber.com
1: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bıraktım.
1: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.

0: O iki numaradan.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Milli boksör Elif Nur Turhan'dan unvan maçı öncesi açıklama. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde unvan koruma maçına çıkıyor. ABD'li boksör Gabriela Teles ile karşı karşıya gelecek olan sporcu, müsabaka öncesinde hazırlık sürecini ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Arizona'da Türk bayrağını görmenin kendisine motivasyon sağladığını belirten Turhan, müsabakada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Başkan Memiş, milli takımın Arizona kampını ziyaret etti. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Arizona eyaletinde yer alan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yerinde takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. TÜSEB'den Bayburt Üniversitesi'ne biyoteknoloji desteği. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde yürütülen yenilikçi sağlık biyoteknolojisi projesini destekleme kararı aldı. Doçent Dr. Hümeyra İspirli tarafından yürütülen çalışma, 2026-2B01 çağrısı kapsamında 2 milyon 700 bin TL bütçeyle desteklenecek. Proje kapsamında yerli probiyotik suçlar kullanılarak yeni nesil fonksiyonel ve sağlığı destekleyici simbiyotik şase ürünleri geliştirilecek. Demirözü'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim. Demirözü Belediyesi tarafından Mayıs ayının başında hayata geçirilen Kaldırımlar Yayaların uygulaması kapsamında başlatılan denetimler devam ediyor. İlçede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Arslan Gürer sahada incelemelerde bulundu. Bayburt en güvenli şehirler arasında 3. oldu. Türkiye genelinde yapılan vatandaş memnuniyeti ve güvenlik algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirlerdeki asayiş ve huzur ortamını değerlendirdiği kamuoyu anketinde en yüksek puanı alan iller belirlendi. Yapılan veri analizlerine göre Bayburt %86,0'lık oranla Türkiye'nin en güvenli 3. şehri seçildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve.

0: başlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttük üstümüzü.

kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Milli boksör Elif Nur Turhan'dan unvan maçı öncesi açıklama. Elif Nur Turhan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde unvan koruma maçına çıkıyor. ABD'li boksör Gabriela Teles ile karşı karşıya gelecek olan sporcu, müsabaka öncesinde hazırlık sürecini ve karşılaşmaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Arizona'da Türk bayrağını görmenin kendisine motivasyon sağladığını belirten Turhan, müsabakada Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti. Başkan Memiş, milli takımın Arizona kampını ziyaret etti. A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Arizona eyaletinde yer alan Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de yerinde takip ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. TÜSEB'den Bayburt Üniversitesi'ne biyoteknoloji desteği. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi bünyesinde yürütülen yenilikçi sağlık biyoteknolojisi projesini destekleme kararı aldı. Doçent Dr. Hümeyra İspirli tarafından yürütülen çalışma, 2026-2B01 çağrısı kapsamında 2 milyon 700 bin TL bütçeyle desteklenecek. Proje kapsamında yerli probiyotik suçlar kullanılarak yeni nesil fonksiyonel ve sağlığı destekleyici simbiyotik şase ürünleri geliştirilecek. Demirözü'nde kaldırım işgallerine yönelik denetim. Demirözü Belediyesi tarafından Mayıs ayının başında hayata geçirilen kaldırımlar yayaların uygulaması kapsamında başlatılan denetimler devam ediyor. İlçede kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi ve yayaların kaldırımları güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Arslan Gürer sahada incelemelerde bulundu. Bayburt en güvenli şehirler arasında 3. oldu. Türkiye genelinde yapılan vatandaş memnuniyeti ve güvenlik algısı araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların ikamet ettikleri şehirlerdeki asayiş ve huzur ortamını değerlendirdiği kamuoyu anketinde en yüksek puanı alan iller belirlendi. Yapılan veri analizlerine göre Bayburt %86,0'lık oranla Türkiye'nin en güvenli 3. şehri seçildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: aşktır artık.
1: Tek reklam. Tek reklam. Tek reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Zeve Meyveler. Özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklam

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

0: güzel olsun.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Bilim Ünifem'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve Ünifem ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de Ünifem'de.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.